kaingiga pede kaingiga purangu balbalu tutu yilda ba pede tagai bihidu bo purangu balbalu tutu yilda ba purangu balbalu tutu yilda ba